0: Peçene fiyatı uyuyor. Lan canım açıyorum.
1: Maçın cibu esi orayı ne?
0: Zabdiri bu sene.
1: Ağrı ala o cibu esi man. Lan dinam lara kokum ruhu. Bu dizar bu. Bu kadar şimdi zaniye arkamda.